0: 阿瓦提乡处于库尔勒的乡离核心产区，种植面积占库尔勒全市的五分之一。这些年库尔勒乡离的市场行情一直不错，果农们的人均年收入也达到了3万多元。然而2023年初，库尔勒遭遇了罕见的低温天气，持续到五月的霜冻让挂果的乡离经受了不小的考验。
1: Yıl 5. ayda mı şimdi şimdi hem de horlap nimqan mezgilde üşüp gitip bu şiş nispeti intan yukarı ya 60-70% aldım nispetin horsunu üştü vakti. Üştü bitip ben bunu da hesaplasam ben zihnim 500 bin koyu barattı. Şehirninki yüzünün kadarları benim beyim kilip bana yakından emkalleşip her hal amalanı kilip silip temperatımı yukarı götürüp benim tatlıdan zihnim en tüven çek çürpedi.
0: 当时靠着大家帮忙，阿瓦提乡几百万棵梨树挺过了霜冻，但部分果实的表皮却因冻伤留下了斑痕，卖相不好会影响销售，这是梨农们最担心的事情。于是艾海提约上乡梨经纪人到果园看看。
2: 今年受到了冻害，但是乡梨的甜度口感没有受到影响，它现在有一点花的，市场上不影响订货价格，一斤以上的仍然可以订到9块钱一公斤。
1: 真的？
2: 哎，
1: 哦呦，这个可比的一个好消息。
0: 经纪人的话给艾海提吃了颗定心丸。不久后，3000多公里外的黄浦江畔也传来好消息，上海、新疆两地携手，帮助果农把库尔勒乡梨推向华东市场。经历风霜的乡梨更甜，风雨之后的情谊更浓。阿瓦提乡的梨园就这样迎来了喜悦的金秋。
3: 丰收时节来到阿瓦提乡的梨园，眼前一片果实累累、满树繁华的景象，空气中都弥漫着香甜的味道。在这里，无论是熟人还是陌生人，见面了都会打个招呼、聊几句天，忙碌的时候更是会互相帮忙摘收。
0: 阿瓦提乡位于库尔勒市西南部，8万亩香梨树在孔雀河沿岸茂盛生长，河水滋润着梨园，阳光酝酿出甜蜜，独特的地理环境和气候。